Tüm cesur kuşlar çoktan uçup gittiler. Yüzlercesi koltuk altlarında kanayan yaralarını gizleyerek, yüzlercesi gölgelerini ay ışığına düşürerek uçup gittiler. Hüzün kaldı geriye, keder kaldı. Bir de cümle sözcükleri kanatan ölüm kaldı geriye. Bütün cesur nehirler çoktan akıp gittiler. Onlarcası derin uçurumların karanlıklarında gizleyip parçalanan yüreklerini, onlarcası uçurum çiçeklerine kan düşürerek akıp gittiler sonsuzluğa. Kadınlar kaldı geriye, analar kaldı. Bir de sabah yeline asılı kalan yaşanmamış gencecik hikayeler kaldı geriye. Biz analar biliriz. Gidenlerimiz bir daha dönmeyecek. Biliriz de, lakin inanmaz yüreğimiz. Bu yüzden yüzümüz hep ızdırap dağlarına çevrilidir. Dağlara gönderdiklerimizi dağlardan bekleriz. Umut hep pusudadır yüreğimizde. Belki de yazdan kalma narin bir kış sabahında parmakları yanmış ellerinin avuç içiyle yıkılan hayatımızın kapısını çalıverecekler. Belki de ağaçların lacivert gölgesi düşerken geceye ay ışığı gibi sessiz, ay ışığı gibi inatçı dalıverecekler viran yüreğimize. Belki de kim bilir. Bu şiirleri sevgiyi ve hasreti heyecanla paylaştığımız gibi, acıları da ortaklaştırdığımız tüm analara küçük bir gönül armağanı olarak sunmak istedim. Bu dizeler yüreğimin sadece kelimelere akabilen yanıdır. Diğer yanı açık bir yaradır ki kanamaya devam etmekte. Değerli eşim Mehmet Şen, fırtınaların kardeşi Şervan Ulaş Yüce, dağların cesur delikanlısı Soro Fırat Şen, Zavrosların fedai çocuğu Agit Nazım Yüce, aşkın soylu şövalyesi Rahman Doğu Şen, Mezopotamya'nın asil kızı Gulan Filiz Yerlikaya, Sipan yürekli kahraman Ferhat Özkan, yaz gecelerinin dağ yıldızı Rojbin Sevcan Gül, sevgili hüzün çiçeği Burhan Karadeniz ve tarihin özgürlük ırmağı Erdal Engin Sincer şahsında yüreğim tüm onur savaşçıları için